0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muğaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar.
Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah, diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık, diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin
yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimizin bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması

0: süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

başka bir tepeden. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Ne gerevraklı şehirler görülür dünyada. Lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de öden, sen de yatan. Eren köyünde bahar. Canan aramızda bir adındır. Şiirin gibi hüsnü ana ünvan. Bir sahile hem şerefti hem şah. Çok kez hayalimizde cana bir şiiri hatırlatan kadındır. Doğmuştu içimde ta derinden yıldızları mavi bir semanı. Hazzıyla harap edim edanı. Hala mütehayyili sadanı gönlümde kalan hislerinden. Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı, bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez hele köyde bir baharı. Endülüs'te ne kız? Zil, şal ve gül. Bu bahçede aksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs, üzdeba kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedi. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldadı. İspanya dalga dalga bu akşam bu saldadı. Alnında halka halkadır aşık tekakülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden oley. Siste söylenir, birden kapandı, birbiri ardınca perdeler. Kandilli, göksu, kanlıca, istinye neredeler? Son zümrüt ortasında, muzaffer akıp giden firuze neri nerede? Bugün saklıdır neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir içmişe gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha. Örtün müebbeden uyu eşe, o beddua. Hayır, bu halin süremez. Sen yakındasın. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden. Parıl parıl. Berraklığında bilme nedir. Hafta, ay ve yıl. Hüznün, ferahlığın. Bizim olsun kışın, yazın. Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağım. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakil hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu?

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp işine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim? Diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim bahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam.

Amerika bilgini White maymunun beynini uzun süre yaşatabildi. Bu mesele ile ilgili olarak beynin transplantasyonu meselesi üzerine dünya filozofları arasında büyük tartışmalar oldu. Yani birinin hafızasını başka birine küçürmek. Bu çok büyük faciaydı. Elmide bu cür ihtiralar, bu cür keşifler insanlığa karşı çevrilmiştir. Ve buna göre de ben bu münasebetle yazdığım baş şiirini size okuyorum. Ne garip alemdir zamanımızda idrak tabiatla yarışa girmiş. Böbrek de, yürek de, kulak da, göz de bedenden bedene köçürülürmüş. Makine sahibi gerek olanda kırılmış kısmı alır dükkandan. Diyorum insanın azaları da eczanede satıldı belki bir zaman. Az mıdır insanın meğer dertleri? Bu da beşer için yeni tehlike. Hazır fikirleri, düşünceleri başlara doldurup sattılar belki. Böbreği, yüreği değişmek asan. Ya başı, bu yerde bir kadar dayan. Her şeyi değişir ahı baş, beyin. Baş, kendi başları nasıl değişsin? İnsanın adına, şeref şanına acaba gelmez mi bundan bir leke? He bir cahil güvenip öz imkanına dahinin başına göz dikti belki. Ey doktor, gücüne inansan da sen bu yükü başına hiç götürme gel. Ayırıp insanı öz aleminden ana tabiatla bahse girme gel. Doktor, tabiatı gel hakim sanalım. Hifsedelim sesin yüz ahengini. Gücümüz yetse de gel pozmayalım ana tabiatın öz ahengini. Dahinin beynine beyni kanadı birden. Cahil de kazaya düştü aynı gün. Cahilin başını öz bedeninden ayırdık dahiyi yaşatmak için. Ne diyelim? Kim öldü? Dahi ya cahil? Kime matem tutsun kısım kardeşi? Dirilen kim oldu? Bu kesir değil. Dahinin bedeni, cahilin başı. Dahi yaşayacak bir cahil gibi. Kimi aldatırız burada biz gibi? Kimi? Cahilin başıyla, düşüncesiyle yaşayan o dahi yine dahi mi? Nerede o evvelki akide, meslek? Eğer fikri yoksa kendi sağ mıdır? Yaşamak hatrine fikri değişmek, gayeni değişmek yaşamak mıdır? Belki. Hakikat ummadım bin yüzlü belkeden. İnkarla tasdikin arası belkidir. Yalanın doğrunun bütövü güzeldir. Gerçeğin yarısı parası belkidir. Belkinin tadı yok, tuzu yok, sözü var. Göze kül üflüyor, ardında közü var. Kendisi bir kelime, betninde yüzü var. Utanan gerçeğin çaresi belkedir. Gah şüphe fitine inamın azması, gah ümit nurunun küçücük sızması, gah acı gerçeğin yalana yozması, hakikat yüzünün karası belkidir. Şüpheler ezelden düşmeni gözümün, arzuya eriştir meyvası dözümün, sorkumda alışan kehlibar üzümün, şiresi şaraptır, korası belkidir. Uymasın uykuya şekerce uykular, uyanın arzusu hiç olur yok olur. Mertlerin eveti yahut da yoku var, namerdin korkakın tanrısı belkidir. İnanca kurbanım, inada kurbanım, inamın verdiği kanata kurbanım, kanatım var ise hayata kurbanım. Bu hayat aşkının...

Hele ses ver kurban olduğum. Hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında. Nefesin buhar olup çıkarken son defa. Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Elin mi önce dondu? Yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu? Yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? 90.000 can düşerken bir bir yere. Yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte. Kim düştü önce aklına? Anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. İçim dışım

Sarıkamış yaramdır. Borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş. Evladı toprak olmuş. Tam 90 bin anadır Sarıkamış. Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 4. Cüz.

ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعد

Dinliyorum ruhumu, gurbetten usanmışım. Bunca dağ ıslahaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir bilim.

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap. Meşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli dumanlı geçiyor inatına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda ruhumdaki hafakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken kârım.

Ya dolacak mış bize yar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Seni uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp bir can incitmeyesin.

ömrünün sermayesin vermeyene. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefhayı haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz...

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtık.

zil, sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet, urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat, beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni aldımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan, karıştır çayını zaman erisin, köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler, duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler, duvar katil duvar yolumu biçtin, kanla dolu sünger beynimi içtin. Sükut kıvrım kıvrım uzaklık uzar, tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar, yeryüzü boşaldı habersiz miyiz, güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir, istersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş, karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup, 7. mesele, 5. sebepteyiz. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş, çıkarmış ve kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim, bekledim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayat-ı ilahiyeyi beyan etmekte medar-ı fahır ve gurur olamaz. Belki medar-ı hamd ve şükür ve tahdis-i nimet olur. Altıncı sebep, sözlerin te'lifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafat-ı acile ve bir vasıtayı teşvik olan inayat-ı Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Yani Cenab-ı Hak, hak yolda giden bir insana kendi elinde olmaksızın bir takım yardımlar, muvaffakiyetler ihsan ederse, bu muvaffakiyetleri hak namına, hak hesabına açıklayabilir. Muvaffakiyetten geçse olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. Hatta bazen öyle harika gelişmeler olur ki insanın onu kendi gücü, kendi bilgisi, kendi çalışmasıyla elde etmesi mümkün değildir. Öyleyse bu ilahi bir ikramdır. İkram-ı ilahi ise izharı bir şükrü manevidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir insana birçok muvaffakiyetler ikram etmiş ise, o ikramları ifade etmek, açıklamak manevi bir şükürdür. Ondan dahi geçse, olsa olsa, hiç ihtiyarımız karışmadan bir kerameti Kur'aniye olur. Bazen de, değerli kardeşlerim, Kur'an kendi hizmetinde bulunan insanlara yardımcı olur. Adeta Kur'an'ın kerameti o hizmetin içerisinde aşikare görünür. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa, yani normal kerametlerin üzerine çıksa bu mazhar olunan şey, o vakit olsa olsa Kur'an'ın i'caz-ı manevisinin şuleleri olur. Madem i'caz izhar edilir, Kur'an'ın mucizeliği açıklanır, açığa çıkarılır, elbette i'caza yardım edenin dahi izharı i'caz mucizelik hesabına geçer. Hiç medar-ı fahır ve gurur olamaz, belki medar-ı hamd ve şükrandır. Yedinci sebep, nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir. İnsanların %80'i duyduğu şeyleri, bir takım hakikatlerini araştırarak ortaya çıkaramaz. Yani ne yapar? Taklit eder, hemen kabul eder, tabi olur %80'i. Nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen, makbul ve mu'temet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Nev'i beşerin, insanlık aleminin %80'i itimat edilir, makbul, kendisinin sözü dinlenilebilir kıymette gördükleri insanları dinlerler, onlardan duydukları şeyleri takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder. Yani söylenilen şeyi seviyesiyle ölçüp tartmaya gücü yetmediği için söyleyen kişi büyük ise söylediği şeyleri büyük görür. Küçük şeyler söylese bile. Söyleyen kişi küçük ise büyük şeyleri söylese bile onlar küçüktür der. Çünkü söyleyeni küçük görür. İşte ona binaen benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini eksernasın noktayı nazarında düşürmemek için bil mecburiye ilan ediyorum ki ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, çalıştırıyor. Biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata, yani yardımlara ve kolaylıklara mazhar oluyoruz. Öyleyse o inayetleri bağırarak, o ilahi yardımları bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş 7 esbaba binaen külli birkaç inayat-ı Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki, tevafukattır. Ez cümle, Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 19. mektup, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bahsediyor. Üçüncü işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sahife habersiz, bilmeyerek bir müstensihin nüshasında iki sahife müstesna olmak üzere mütebaki kalan bütün sahifeler, yani 58 sahifelerde kemal-i müvazenetle 200'den ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Yani üst üste, yan yana, alt alta gelmiş 200'ü aşkın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ismi. Kim insaf ile iki sayfaya dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeleri bulunsa yarı yarıya tevafuk olur. Ancak bir iki sayfede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun veya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem 8 ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde Kur'an-ı Hakim'deki belagat derece-i i'caza çıkmış. Yani Kur'an'da öyle bir üslup kullanılmış ki mucizedir. Bütün insanlığı aciz bırakıyor. Hiçbir beşer Kur'an gibi belagatlı hitap edemiyor. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de Mucizat-ı Ahmediye'nin bir aynesi olan 19. mektup ve Mucizat-ı Kur'aniye'nin bir tercümanı olan Kur'an'ın mucize olduğunu ispat eden bir risale var. Risale-i Nur'da 25. söz, özellikle üstadımız 19. mektup ve 25. sözü hafızların muhakkak bilmesi lazım, okuması lazım der. Madem ki Kur'an'ı ezberlemişsiniz, bu Kur'an'ın mucize olduğunu elbette bilmelisiniz. 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında tevafukat, umum kitapların fevkinde bir dereceyi garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, Mucizat-ı Kur'aniye ve Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nevi kerametidir ki o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret, hizmet-i Kur'aniye'ye ait, Kur'an hizmetine ait inayat-ı Rabbaniye'nin, Rabbani yardımın ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbette kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda insanlarla görüşmesi yasak edilmiş bir tarzda kuvvetli, ciddi, samimi, gayyur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin, yardımcı ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniye'yi o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i Kerem'inden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise Hulusi'nin tabiriyle telsiz telgrafın ahizeleri, alıcıları hükmünde ve Sabri'nin tabiriyle nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hasiyetleriyle beraber yine Sabri'nin tabiriyle bir tevafukat-ı gaybiye nev'inden olarak şevk ve sa'yu gayret ve ciddiyetle birbirine benzer bir surette esrar-ı Kur'aniyeyi, Kur'an'ın sırlarını ve envar-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri, yaymaları ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda, yani hurufat değişmiş, Osmanlıca gitmiş, yerine Türkçe, Latince gelmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab, çok sebepler varken, bunların futursuz, kemali şevk ve gayretle bu hizmetleri doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir bir inayet-i ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi, veliliğin, evliyalığın kerameti olduğu gibi, niyet-i halisenin dahi kerameti vardır. Halis niyetin, halis niyetle Allah'ın dinine hizmet etmenin kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bir insan samimi olarak Allah'ın dinine hizmet ederse, o bile bir takım kerametlere mazhar oluyor. Mahusus, özellikle lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki, yani Allah için olan kardeşlik dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün, dayanışmanın çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi, diyelim ki samimi, ihlaslı, efendim, muhterem kardeşlerin oluşturduğu bir cemaat, manevi bir şahıs hükmüne geçse, bir veli-i kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. Yani her bir kardeş samimi bir aza olup bir şahıs oluştursalar, tek ruh olsalar büyük bir veli hükmüne geçebilir. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım, bir kal'ayı fetheden, bir kal'ayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Bir bölük bir kaleyi fethediyor veya bir ülkeyi fethediyor, bir kişi kahraman ilan ediliyor. Bu zulümdür. Hem o şahsa zulümdür, kendine aşırı büyük görür, hem de bütün çarpışan askerlere zulümdür, onların haklarını gasp etmiş olur. Öyle de şahs-ı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Bir cemaat, efendim, bir mürşit etrafındaki müritler, bir alim etrafındaki öğrenciler, bir vakıf etrafındaki mensuplar bir muvaffakiyet kazanırsa, bütün fertler kahraman ilan edilmeli. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Evet değerli kardeşlerim, konumuz devam ediyor fakat süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda üçüncü işaretten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar. Halkı Hakk'a davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa, Hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır.
5: Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de mühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-01-98-99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyaç olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو.

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

ol. Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya Mel-

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, ey tabip bulamayanlara tabip olan, ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan, ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni, ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi, ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi, ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı, ey rehberi olmayanların rehberi, ey yöneticisi olmayanların yöneticisi, ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 011 98 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukul habeşete. Habeşlileri bırakınız, terk ediniz. Ma tarakukum. Onlar sizi terk ettiği müddetçe. Yani Habeşliler size karışmadığı müddetçe, size saldırmadığı müddetçe siz de onlara karışmayın, onlara saldırmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunuyor. Bu nedir? Bir vefa örneğidir. Biliyorsunuz Mekke'deki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabesine karşı saldırılara geçtiler. Zulme geçtiler. Büyük zulümler yapıyorlardı. Büyük haksızlıklar yapıyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ve o sahabe-i kiram hazretleri sadece ve sadece dinlerini yaşamak, inançlarını yaşamak, Allah-u Teala'ya kul olabilmek uğruna ne yaptılar? Yaşadıkları, doğup büyüdükleri, akrabalarının bulundukları toprağı terk ederek Habeşistan'a hicret ettiler. Tabii hicretten sonra, onların Habeşistan'a göç etmesinden, hicretinden sonra Mekke müşrikleri Müslümanların başka yerlere dağılıp rahat etmelerinden, onların dini yaşamalarından, korktuklarından dolayı ta oralara bile el uzatmak suretiyle inançlarını yaşamasınlar, tevhid akidesi çöksün, yok olsun diye Habeşistan'a kadar geldiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi'den o Müslümanları geri istediler, bize ver dediler ve hediyelerle geldiler. Fakat Necaşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın o güzel konuşması, ayetlerden güzel bir şekilde anlatması, hiç taviz vermeden, akide yönünde hiçbir tavize yönelmeden, Kur'an'ı bir üslupla olup biteni krala anlatması, ayet-i kerimeleri okuması karşısında kral ne dedi? Bunlar da bir hak dindir ve benim ülkeme sığınmışlardır, benim misafirimdir. Bunları size vermeyeceğim ve Müslümanlara dedi, siz de burada dininizi rahatça yaşayın. İşte Müslümanlar dinlerini orada rahatça yaşamaya başladılar ve akabinden bir grup daha Habeşistan'a hicret etti. Bu da nedenle bir vefa örneği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte kendilerine kucak açmış, sahabe-i kiramı korumuş, kollamış, onların dini yaşama noktasında yardımcısı olmuş bir toprağın, bir o halkın üzerine saldırtmamayı tavsiye ediyor. Saldırmayın. Onları kendi haline bırakın. Ha, onlar size saldırırsa bu sefer ne olacak? Müdafaa hakkınızdır. Onda da inşallah bir sorumluluk olmaz diye bu şekilde buyuruyor ve bize de bir örnek teşkil ediyor. Bize de bir ders ve nasihat veriyor. Vefa ayrı bir konu. İnşallah başka hadis-i şeriflerimizi anlatırken o vefa konusunda Resul-i Ekrem'in ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacağız. Ve Peygamberimiz yine devamen şöyle diyor. فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ Kabe'nin diyor bir hazinesi vardır. Kabe'de bir hazine vardır. O hazineyi kimse çıkaramayacaktır. Ancak züvvekateyni böyle iki bacağı ince bir adam minel habeşeti Habeşli olan iki bacağı ince bir adam bunu çıkaracaktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müjdeyi haber veriyor veya bir olayı, gizli bir olayı, gaybi bir olayı haber veriyor. Kabe yapılırken Kabe'nin etrafına bilhassa Hacerül Esved kuyusuna yakın bölgeye böyle Mekkelilerin, daha önceki insanların veya Cürhümlülerin çeşitli rivayetler var. Hazineler gömdüğü, bıraktığı veya bazı insanların işte Kabe yapılsın, Kabe'ye yardım olur diye oraya gömdüğü veya bazılarının işte böyle hediye olarak bıraktığı bir hazine olduğu dillerden dillere dolaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber veriyor ve kimse bunu çıkaramaz diyor ve ancak Habeşli iki bacağı ince bir adam bir zaman sonra çıkaracak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bir mucize olarak haber veriyor. İşte bunun Hacerül Esved'in tarafında olduğu söyleyenler de var. Zemzem kuyusuna yakın bölgede olduğunda söyleyenler var. Ve hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu hadisi söyleyen sahabelerle Hazreti Ömer bir istişarede bulunuyor. Diyorlar ki madem ki böyle bir hazine var, bu hazineyi çıkaralım. Müslümanlar için, ümmet için fayda olsun. Ona ümmete harcayalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in ümmete nasıl büyük bir fedakarlık gösterdiğini, malı mülkü ümmet için nasıl açtığını, fakirleri, yetimleri, şehit ailelerini nasıl beslediğini biliyoruz. Onun iyiliğini, adaletini dillere destan yani. Bugün herkes bir Hazreti Ömer'i arıyor, onun adaletini arıyor. Dünya bir Ömer'e muhtaç. Ve sahabeyle yapılan istişare sonunda bunun büyük bir fitne kapısı olabileceğini, insanların bu sefer devamlı zamanla ileriki zamanda Kabe'nin etrafında kazı yapmaya teşebbüs edeceği noktasında böyle bir görüş belirtiliyor. Ve üstelik de bunu ancak Habeşli, iki bacağı ince bir insanın çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haber verdiğinden dolayı bu işi iptal ediyorlar ve böyle bir teşebbüste de bulunmuyorlar. Tabii bu gaybi bir olaydır. Ne zaman olur? Allahu alem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir nasihatta bulunuyor ve bizlere bir haber veriyor. Bu nasihati tutacağız. Bu haber de mutlaka gerçekleşecektir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utruku dünya li ehliha. Dünyayı ehline terk ediniz. Dünyayı dünya ehline terk ediniz. Fe innehu muhakkak o men akaza minha, o dünyadan aldı. Bir kimse aldı. Ne aldı? Fevka ma yekfihi, kendisine yeterden fazla miktar aldı. Akaza min hatfihi, o insan kendi ölümünü almış olur. Kendi helakını almış olur. Ve huve la yeş'uru, halbuki farkında da değildir. İnsanoğlu çok malım olsun ister ama Peygamberimizin bu ifadesiyle çok mal iyi değil. İnsana büyük bir zarar, başına büyük bir bela açıyor diyor, haberi yok Peygamberimiz. O ölümünü alıyor, helakını alıyor. Çünkü her malın hesabını vereceksin. Nerede kazandın, nasıl kazandın, nereye harcadın, bunun hesabını vereceksin. Ve bütün olaylar, bütün sorunlar, şu dünyada çıkan bütün olaylar tarih boyunca ve günümüzde ve gelecekte gördüğümüz kadarıyla neden hep bu dünya malı yüzünden çıkıyor. Kardeş kardeşe küsüyor. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Anne babaya küsüyor. Kardeşler arasında kavgalar oluyor. Toplumlar birbirine giriyor. Ülkeler savaşıyor. Nedir? Hep bu dünya malı için. Zaten dünyadaki insanlarda şu hakim olmuş, şu felsefe hakim olmuş. Sen çalış, ben yiyeyim. Sen öl, ben yaşayayım. Böyle bir düşünce hakimiyeti var artık. Yani herkes dünyayı kapayım, ben yiyeyim. Diğer insanlar benim kölem olsun ve diğer insanları sömüreyim. Her şey benim olsun, kimsenin olmasın. Böyle bir zihniyet insanlara hakim olmuş. Dünya malı tuzlu su gibidir, deniz suyu gibidir. İçersin, içersin, bir türlü doymazsın. Susuzluğun da gitmez. O yüzden Allah-u Teala bizi dünyadan korusun. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine buyuruyor, diyor ki Allah bir kulunu severse dünyadan onu korur. Ve Peygamberimiz her zaman şu dua etmiş: Allah'ım bana ve ehlime, Muhammed'in ehline yetecek kadar rızık ver, mal ver. Bu yüzden dünya malı insanı ne yapar? Celbeder, cezbeder. İnsan çok malı olmasını ister, çok parası olması ister ama bu kendisi için hayır değildir, bilemez. O nedenle insan kendisine yeteni almaya çalışacak. Yeterince miktarı almaya çalışacak, onun için uğraşacak. Ha fazlasını alırsa da ne yapar? Kendisini diyor bilmeden de ölümünü almış olur. Kendinin helakını almış olur. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Tabii yani burada şu da var. Malı olur, Hazreti Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Af gibi, Hazreti Osman gibi. Ne yapıyor? Allah yolunda malını infak ediyor, harcıyor. Böyle Agniye-i Şakirin denilen, yani şükreden zenginler, böyle olmak da güzel. Ama insanların temel fıtratına baktığımız zaman, temel karakterlerine baktığımız zaman insanlarda mal sevgisine karşı büyük bir düşkünlük var. Ayet-i Kerime'de de öyle diyor. Mal toplamayı sever insan. Ama Bu düşkünlük zamanla ne yapıyor? Bütün hataların başı dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünyayı seven insan dünyaya yöneliyor. Ahirete yönelmiyor. Ahireti unutuyor. Ahiret artık ona bir hikaye gibi geliyor. Bir masal gibi geliyor. Ölme unutuyor. Yardımlaşmayı unutuyor. Ve zamanla o rızkın Allah'ın verdiğini unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım. Benim gücüm, benim aklım gibi bu şeytani düşünceleri ön plana çıkararak Rabbisini tanımaz hale geliyor. Rabbisinin verdiği nimetleri tanımaz hale geliyor. Yardım vereceği zaman vermek istemiyor. Malın hakkını vermek istediği zaman vermek istemiyor. Ya da artık zenginliğin verdiği bir şöhretle insanlar desin vermezsem ayıp olur düşüncesine kapılıyor ve o şekilde bir yardıma yöneliyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin dünyayı sevmez. Dünya malını sevmez. Çünkü dünya malı melundur, onu bilir. Sadece Allah'ı zikretmenin baki olduğunu, güzel olduğunu bilir ve o yönde Allahu Teala'nın zikrine koşar. Allah için konuşur, Allah için yapar, Allah için faaliyet gösterir, Allah için yürür. Her gayesi Allah için olur. Allahu Teala bizlerden mal sevgisini, can korkusunu çıkarıp atsın. Her hatanın başı da mal sevgisidir. Mal sevgisinden kişi uzaklaştıkça rahata erer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi zühd diyoruz değil mi? Böyle dünyadan uzaklaşma. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahit ol ki diyor insanlar da seni sevsin. Yani sen kavga niye? Rekabetten, birbirini çekememekten, birbirini istememekten, hep ben kazanayım, hep ben yiyeyim düşüncesinden. Halbuki dünya kadar malın olsa ne olacak? Neticede yine ölüp gideceksin ve bunun hesabı var. Sen de öleceksin, fakir olan da ölecek. Herkes ölüp gidecek. Allah bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukuni ma taraketekum. Ben sizi ne hal üzere bırakmışsam siz de beni o hale bırakın. Fe izâ hattestüküm fehuzû annî. Ben neyi konuşuyorsam onu alın. Ben bir şey söylüyorsam onu alın. Fe innemâ heleke men kâne kablekum. Sizden öncekilerin helakı neyle oldu? Bi kesreti suâlihim. Çok soru sormalarından dolayı oldu. Ve ihtilâfihim alâ enbiyâihim. Ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı oldu diye Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Şimdi insan elbette ihtiyacı olan sualleri sorar. Yapması gereken şeyleri sorar. Sorması da gerekir ki zaten Peygamberimiz ne diyor? Bilmemenin ilacı sormaktır. Soru soracak. Ama aşırı soru sormak, çok fazla soru sormak iyi değildir. Yani haddi zatında üstüne vazife olmayan işlere yönelmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe öyle diyor. Ben sizi ne hale bırakmışsam o halde bırakın, fazla işin üzerine gitmeyin. Ha ben size neyi söylemişsem onu da alın. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte hac yapın diye sahabeye buyuruyor. Sahabeden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü her sene mi? Peygamberimiz susuyor. O yine soruyor her sene mi? Tekrar soruyor her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır diyor, ömürde bir sene. Ama diyor ben sizi ne hal üzere bıraktıysam siz de o hal üzere durun. Üstüne gelmeyin, çok soru sormayın. Ben eğer şu anda her sene deseydim, yani ömürde bir kere değil de her sene deseydim, bu sefer size hac her sene farz olacaktı. Halbuki hac nedir? Ömürde bir defa farzdır. Ama Peygamberimiz orada diyor ben bunu deseydim o zaman size her sene olacaktı, meşakkat olacaktı, kim yapabilecekti? İşte bu nedenle biz de sual sorarken ihtiyacımız neyse onu soralım. Olmayacak işleri sormayalım veya işte bilgiçlik taslıyormuş gibi işte ben biliyorum edasıyla soru sormayalım. Bunlar hep günah olan şeylerdir. Veya karşıdaki insanı imtihan etmek kastıyla sual sormayalım. Bunlar iyi şeyler değildir. Bazı adam vardır böyle soru soruyor. Karşındakini imtihan ediyor adam. Kendi çok biliyor da o insanı imtihan etmek için soru soruyor. Veya kendi bilgisini çok göstermek için soru soruyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Veya daha başka açıdan oradaki bir insanı böyle küçük düşürmek için soru soruyor. Bunlar iyi değildir. Ha, ihtiyaç vardır. Lazımdır. Bilgi lazımdır. O konu hakkında İslam ne diyor, ilim ne diyor, onu bilmek lazımdır. O niyetle soru sormak gerekiyor, ihtiyaçtır. Ama bunun dışında böyle aşırı soru sorma iyi bir sonuç vermez ve insanları ne yapar? Usandırır ve insanlara bir ağırlık olur. Bu nedenle Peygamberimiz bu şekilde uyarıyor. Ha bir de ne diyor? Peygamberlere karşı ihtilaf ettiler, sözünü dinlemediler. Çünkü çok soru soruyor ama çok da soru sordukça da gereğini yerine getiremiyor. Sana soruyu sorduktan sonra o cevap karşısında sana bir yükümlülük doğuyor. E sen de ne yapıyorsun? İnsansın. O yükümlülüğü nasıl yerine getireceksin? Yapmıyorsun. Bu sefer peygamberlerine muhalefet ediyorlar ve o kavimler diyor helak oldular. Siz de aynı duruma düşmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Onların durumuna düşmeyin diyor. Bizler de hani bu dil var ya, dil çok önemli. Dile sahip çıkacağız. Daha önceki hadis-i şeriflerde gördük ve ileride de hep hadis-i şerifler var dil konusunda. Yani dile sahip çıkacağız. Bu dil insanı rezil de eder, bezir de eder. Allah-u Teala bu diline sahip çıkanlardan eylesin. Sorumluluğunu iyi bilip sorumluluğunun gereğini yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Peygamber'e muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Peygamberimize muhalefet edenlerden eylemesin. Adam mesela bir alime soru soruyor. Akabinden bir soru daha soruyor. Alim diyor ki bak, birinci soruyu sordun. Tamam güzel. Bu ikinci soruda şimdi senin üzerine mükellefiyet bindi. Bu sefer sen bu işten dolayı sorumlusun ve bu işi de yerine getirmek zorundasın diyor. E sormasaydın bu sorumluluk sende yoktu. Bu nedenle çok soru sormayı İslam yasaklamış ama bilmediğini de kişi soracak. Fakat aşırı derecede ihtiyacı olmayan, olmayacak işlerle soru sormada nedir? Gereksizdir. Veya Adem Aleyhisselam'ın efendim işte üstüne giydikleri hangiydi? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Veya buna benzer birçok sorular gibi. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

gelsem, kavuşsam, yüz sürsem sana. Canım Kâbe'm, canım Kâbe'm, varsam sana.

صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: أقول أمتي يا رب أمتي.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır, düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır, gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır onlar.
1: Dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, Name-i Nuri'ni Hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ahsanına, bir cemili Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa, hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

kamelyam. Serin kavak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim nadasa bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11 98 99 0-551 0-11 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, İnler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

Nuri Çeşmi, Şah-ı Merdan, Mürtezasın ya Hüseyin. Hem ciğerpare-i Zehra, Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva, Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer, Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat Arife, ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşerde

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muğaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim. Ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar. Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah, diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık, diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu an birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu an şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimiz'in bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için, gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem, hayatın bozkırında gezinen şanlı idil, melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren, aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş, sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş, bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için, uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir, İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları, sükunu camlarına çekiyor çarkı felek, gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin, saçları yine umut ve kıvılcım tarlası, geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim, dağ üstüla yangını amentü beldesinde, silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına, bir yanımda en kesif karanlığı özlemin,

şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça dudakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, İdris durur hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelinin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmasa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlık... 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Siyasetin kanı servet, hayatı satvettir. Zebun küş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir. Donanma ordu yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Emin olun, bizi meyus eden felaketler vazife hissine biganelik belası bütün. Küçük büyük ne vazifem desin de iş yürüdün. Neden vezaifi taksime hiç yanaşmıyoruz? Olursa bir kişinin koltuğunda 10 karpuz, öbür gelişte de mümkün değil selametimiz. Yazık, yazık ki bu yüzden bütün felaketimiz. Neden uhuvvetiniz böyle münhasır namaza? Çıkınca avluya herkes niçin boğaz boğaza? Bugün nasibini yerleştirince kursağına, yarın nedir onu bilmez yatar dönüp sağına. Yıkılsa arş-ı hilafet, tıkılsa kabre vatan, vazifesinde değil çünkü hepsi Allah'tan. Ne hükmü var ki esasen yalancı dünyanın? Ölürse yan gelecek cennetinden Mevla'nın. Fena kuruntu değil, ben derim sorulsa bana, kabul ederse cehennem, ne mutlu amca sana. Gökten inmez bir de hiçbir şey, bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Daha mektepte çocuktuk, bizi yıldırdı hayat. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik heyhat. Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmeyeni. Yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni, diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki, öyle korkunç olamaz hortlasa devler belki. Bana dünyaya çıkarken batacaksın dediler. Çıkmadan batmayı öğren, ne kadar saçma hüner. Yeisi ezber bilirim, azmi yüzünden tanımam. Doğduk, yaşamak yok size derlerdi beşikten. Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten. Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı, 5-10 romancı, sıkılmaz 5-10 da maksatçı. Beşer ki kuvveti bahşetmiyor henüz hakka. Ne çare var onu kuvvetle almadan başka? Yeisi tekfir eden imanıma olsun ki yemin, bize telkini ümit etmediler, yoksa bu din yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini. Yine hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini. Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık, biz o zulmetleri 1000 parça edip çıkmıştık. Bir adam dursa da bir zalim imamın yüzüne, adli emretse, bu zalim de onun hak sözüne, inkiyat eyleyecek yerde tutup kıysa ona, o mücahit yazılır ta şühedanın başına. Lafz-ı muhkem yalınız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Misyonerler gece gündüz yeri devretmediler. Ulema vahyi ilahiyi mi bilmem bekler. Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü. Göz yılar önce, fakat sonra kanıksar ölümü. Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın.

tazele, daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Adam ister yalınız etmeye bir kavmi adam. Doğru yol işte budur, gel diye sen bir yürü de, o zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan, tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Müslümanlık denilen ruhu ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek. Meramın ölmeyebilmekse ölmemek mümkün. Saçıp savurduğun enfası ömrünün lakin, dedin de birkaçı olsun hüda yolunda feda. Şu mavi kubbeye gömdün mü bir sürekli seda? Sineler gayzını faş etmeye dursun varsın. Vakti gelsin, o zaman var mı yürek anlarsın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bu günde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Öz Balboya günün sözünü sunar.
2: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz dedir. Doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır. Siz aşırı giden

Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim? Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra

Hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ve birer Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Vaka ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onu. Kah olur kör gibi çarpar sıvasız bir duvara, kah olur mürde şua atı düşer bir mezara, kah bir sakfı çökük hanenin altında koşar, kah bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır, sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları, zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sail, serseri derbeder avare harami katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık, yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi, ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık, girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım, şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet naya, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir. Sen otur, ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha, buldum. Aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdest namaz. Hastalandım, akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman ele ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün El-Vehhab Celle Celaluhu ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. El-Vehhab, bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Bu isim sadece Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Âl-i İmran suresi. Hem onlar derler ki, ey Rabbimiz, bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz Vehhab olan sensin. Değerli kardeşlerim, tek bir ferdin bile rızka ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi? Hayır. Varlık alemindeki büyük küçük, hayvan, insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek, varlığını devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık alemindeki tüm yaratılmışa rızıkları, onları yaratan o büyük kudretli hükümdar olan yüceler yücesi Rabbimiz tarafından, hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır. İnsanoğlunun aleminde kafir ve mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan beşeriyete sunmaktadır. Güneş herkesin dünyasını aydınlatmakta, hava herkes için oksijen kaynağı vazifesi yapmaktadır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapılmaksızın azalar verilir, organlar verilir ve her bir organ da bir nimettir, bağıştır, istenmeden verilir yüceler yücesi Yaradan tarafından. O sultanın mülkünde onun verdiği ayaklarla dolaşır, onun verdiği gözlerle görür, onun verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlarından içer, yemyeşil çimenlerin üstünde ve ağaçların altında oturur, gölgeleniriz. El-Vehhab'tır o. Karşılıksız verir, istemeden verir. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği en zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı durumdadır. Allah Celle Celaluhu yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara anneleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle,
rahmetle, şefkatle sarmalayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. El-Vehhab'tır o. İnsan da kainatta, kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, acziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musaggar kılmış, yarattığı bütün canlıları insanın eline ve emrine vermiştir. Eğer insan bu zaafını ve aczini anlarsa ve bilirse, büyüklük taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa ve sözüyle, haliyle, tavrıyla dua ederse, Rabbi tarafından istediğine hemen ulaştırılır. Çünkü o istemeden veren El-Vehhab'tır. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu'dan kimseye nasip olmayacak bir mülk istemişti. Sa'd suresi. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vehhab ismiyle anmıştı. Biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız hediyeler veren, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Vehhab olan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ile cennet kazanılır. Bizler ömür boyu çalışıp didinip helal kazancımızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen boğazda bir yalı alamazken, cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyoruz? Ama El-Vehhab'tır o. Kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. Ankebut suresi. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Aziz kardeşlerim, bizlere düşen vazife Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir. Rızkımızı veren o, evlatlarımızı veren o, malı mülkü veren o, bunlarla övünmemeli, her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuzu unutmamalıyız. Bize düşen çalışmaktır. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balinaya kadar, hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah, halifesi kıldığı insanoğluna binbir kapıyı açarak nimetlerini yağdırıverir.
Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bizim amellerimize ihtiyacı yok. Bunca nimet de yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor. Öyle olsaydı inkar edenler aç kalırdı. O Rahman ismiyle tecelli eder, tüm mahlukatına verir. Ganidir o, zengindir, vermeyi sevendir. El-Vehhab'tır o. İnfitar suresi. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Buyuruyorsun. Sen bizi seni bilenlerden, şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden, yolunu sapıtmışlardan, hidayetten uzaklaşmışlardan eyleme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. Davet

0: kayıtradyo.com.tr.
1: Bulmak. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.

Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et. Ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı, şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

mahsus payı kalmadı çocukların. İntifada taş yağmuru, kılıç tutan elin el olduğunu biliyorlar. Göğüslerinde özgürlük haritası, taşınan bir şarapnel, mezar taşlarına yazılmıştır kader, çocuk, silah ve zaman. Kınında durmaz zulüm, anne bağrındaki taşlar. Emeklemek yok çocuk, her mevsim kan sofrası. Kuş seslerinin uyuttuğu sabah, toprak, susan kalem, ağlayan nar çiçeği ve beş

Tırpan vurdular merhametine. Adını Filistin koydular. Çocuk, silah ve zaman. Çocuklar ölüyor akşam olmadan.

kaybetsin zaferi. Baş koydum bu yola, dönemem geri. Rabbim bize nasip etsin zaferi.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0511 99 0551 0511 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

can anımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ah yar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olan, bir kadem basması ile pak olan, ezilip rize be rize çak olan. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programından yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele 5. sebepteyiz. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş, çıkarmış ve kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim, bekledim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Fakat çiçekler baharda gelir, öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayat-ı ilahiyeyi beyan etmekte medar-ı fahır ve gurur olamaz. Belki medar-ı hamd ve şükür ve tahdis-i nimet olur. Altıncı sebep, sözlerin te'lifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafat-ı acile ve bir vasıtayı teşvik olan inayat-ı Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Yani Cenab-ı Hak, hak yolda giden bir insana kendi elinde olmaksızın bir takım yardımlar, muvaffakiyetler ihsan ederse, bu muvaffakiyetleri hak namına, hak hesabına açıklayabilir. Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. Hatta bazen öyle harika gelişmeler olur ki insanın onu kendi gücü, kendi bilgisi, kendi çalışmasıyla elde etmesi mümkün değildir. Öyleyse bu ilahi bir ikramdır. İkram-ı ilahi ise izharı bir şükrü manevidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir insana birçok muvaffakiyetler ikram etmiş ise, o ikramları ifade etmek, açıklamak manevi bir şükürdür. Ondan dahi geçse, olsa olsa, hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur'aniye olur. Bazen de, değerli kardeşlerim, Kur'an kendi hizmetinde bulunan insanlara yardımcı olur. Adeta Kur'an'ın kerameti o hizmetin içerisinde aşikare görünür. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa, yani normal kerametlerin üzerine çıksa bu mazhar olunan şey, o vakit olsa olsa Kur'an'ın i'caz-ı manevisinin şuleleri olur. Madem i'caz izhar edilir, Kur'an'ın mucizeliği,
açıklanır, açığa çıkarılır. Elbette İ'caza yardım edenin dahi izharı, İ'caz mucizelik hesabına geçer. Hiç medarı fahır ve gurur olamaz, belki medarı hamd ve şükrandır. Yedinci sebep, nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir. İnsanların %80'i duyduğu şeyleri, bir takım hakikatlerini araştırarak ortaya çıkaramaz. Yani ne yapar? Taklit eder, hemen kabul eder, tabi olur %80'i. Nev'i insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen, makbul ve mutemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Nev'i beşerin, insanlık aleminin %80'i itimat edilir, makbul, kendisinin sözü dinlenilebilir kıymette gördükleri insanları dinlerler. Onlardan duydukları şeyleri takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder. Yani söylenilen şeyi seviyesiyle ölçüp tartmaya gücü yetmediği için söyleyen kişi büyük ise söylediği şeyleri büyük görür. Küçük şeyler söylese bile. Söyleyen kişi küçük ise büyük şeyleri söylese bile onlar küçüktür der. Çünkü söyleyeni küçük görür. İşte ona binaen benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini eksernasın noktayı nazarında düşürmemek için bil mecburiye ilan ediyorum ki ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, çalıştırıyor. Biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata, yani yardımlara ve kolaylıklara mazhar oluyoruz. Öyleyse o inayetleri bağırarak, o ilahi yardımları bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş 7 esbaba binaen külli birkaç inayat-ı Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki tevafukattır. Ez cümle Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 19. mektup Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bahsediyor. 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sahife habersiz, bilmeyerek bir müstensihin nüshasında 2 sahife müstesna olmak üzere mütebaki kalan bütün sahifeler, yani 58 sahifelerde kemal-i müvazenetle 200'den ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Yani üst üste, yan yana, alt alta gelmiş 200'ü aşkın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ismi. Kim insaf ile 2 sayfaya dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeleri bulunsa yarı yarıya tevafuk olur.
Ancak bir iki sayfede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi iki olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde Kur'an-ı Hakim'deki belagat derece-i i'caza çıkmış. Yani Kur'an'da öyle bir üslup kullanılmış ki mucizedir. Bütün insanlığı aciz bırakıyor. Hiçbir beşer Kur'an gibi belagatlı hitap edemiyor. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de Mucizat-ı Ahmediye'nin bir aynesi olan 19. mektup ve Mucizat-ı Kur'aniye'nin bir tercümanı olan Kur'an'ın mucize olduğunu ispat eden bir risale var Risale-i Nur'da. 25. söz, özellikle üstadımız 19. mektup ve 25. sözü hafızların muhakkak bilmesi lazım, okuması lazım der. Madem ki Kur'an'ı ezberlemişsiniz, bu Kur'an'ın mucize olduğunu elbette bilmelisiniz. 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında tevafukat, umum kitapların fevkinde bir dereceyi garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, Mucizat-ı Kur'aniye ve Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nevi kerametidir ki, o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret, hizmet-i Kur'aniye'ye ait, Kur'an hizmetine ait inayat-ı Rabbaniye'nin, Rabbani yardımın ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar-ı gurbette kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda insanlarla görüşmesi yasak edilmiş bir tarzda kuvvetli, ciddi, samimi, gayyur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin, yardımcı ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniye'yi o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i Kerem'inden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise Hulusi'nin tabiriyle telsiz telgrafın ahizeleri, alıcıları hükmünde ve Sabri'nin tabiriyle nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hasiyetleriyle beraber, yine Sabri'nin tabiriyle bir tevafukat-ı gaybiye nev'inden olarak şevk ve sa'yu gayret ve ciddiyetle birbirine benzer bir surette esrar-ı Kur'aniye'yi, Kur'an'ın sırlarını ve envar-ı imaniye'yi etrafa neşretmeleri, yaymaları ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda, yani hurufat değişmiş, Osmanlıca gitmiş, yerine Türkçe, Latince gelmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniye'ye muhtaç olduğu bir zamanda ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab, çok sebepler varken, bunların futursuz, kemali şevk ve gayretle bu hizmetleri doğrudan doğruya bir keramet-i Kur'aniye ve zahir bir inayet-i ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi veliliğin,
evliyalığın kerameti olduğu gibi niyeti halisenin dahi kerameti vardır. Halis niyetin, halis niyetle Allah'ın dinine hizmet etmenin kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bir insan samimi olarak Allah'ın dinine hizmet ederse, o bile bir takım kerametlere mazhar oluyor. Mahusus özellikle lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki, yani Allah için olan kardeşlik dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün, dayanışmanın çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi, diyelim ki samimi, ihlaslı, efendim muhterem kardeşlerin oluşturduğu bir cemaat, manevi bir şahıs hükmüne geçse, bir veli-i kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. Yani her bir kardeş samimi bir aza olup bir şahıs oluştursalar, tek ruh olsalar büyük bir veli hükmüne geçebilir. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım, bir kal'ayı fetheden, bir kal'ayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Bir bölük bir kaleyi fethediyor veya bir ülkeyi fethediyor, bir kişi kahraman ilan ediliyor. Bu zulümdür. Hem o şahsa zulümdür, kendine aşırı büyük görür, hem de bütün çarpışan askerlere zulümdür, onların haklarını gasp etmiş olur. Öyle de şahs-ı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Bir cemaat, efendim bir mürşit etrafındaki müritler, bir alim etrafındaki öğrenciler, bir vakıf etrafındaki mensuplar bir muvaffakiyet kazanırsa, bütün fertler kahraman ilan edilmeli. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Evet değerli kardeşlerim, konumuz devam ediyor fakat süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda üçüncü işaretten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam. Ellerini bırakmadığın o vefakar insan. Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira. Yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabına

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar,
0: dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir,
0: dedi. Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım,
0: dedi.

rüyalarıma. Nice minnettarım iman yolu rüyalarıma. Beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban veririm. Bir tacüp dolu, hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler. Geceler.

sertsin. Beni nazarında biricik eylemişsin. Yakarışım sanadır. Sade sana kulluk ederim. Allah'ım, sen Samet'sin. Ellerimden tutan sensin. İhtiyacım yalnız sanadır. Sade senden yardım dilerim. Allah'ım, sen doğurmadın, doğrulmadın. Kimseye benzemezsin. Sade sana güvenirim. Allah'ım, denginde yok benzerinde. Münezzehsin, mukaddessin. Sade seni ilah bilirim. Bana beni sen verdin. Beni bende bırakma. Beni senden uzak eyleme. Kendine dost eyle. Beni sen benden eyledin. Bendeni huzurundan ayırma. Beni bana bende eyleme. Kendine bende eyle. Beni benden iyi bilirsin. Bana benden yakınsın. Beni bana bırakma. Kendine kul eyle.

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

güzellik. Güneşe bakanda kararır gözde. Işığın içinde zulmet olurmuş. İki seven kalbin kavuştuğu yer çalılık olsa da cennet olurmuş. Ezelden nisbidir kara da ak da, yakın da uzak da tepe de dağ da. Dün bayrak olan söz hep de dayakta, dönüp birdenbire galet olurmuş. Hükmü taştan keçer, yalanın şerin, ruhu unutuldu mukaddeslerin. Amacı cebinden yünül keslerin, en büyük talebi minnet olurmuş. Hayrında şerinde vahdettir alem, bir ucu sevinçtir bir ucu alem. Kurulan tüzakta benim büdremem, benim rakibime fırsat olurmuş. İnişin kadrini bildik yokuşta, akıl ne bilgide ne de ki yaşta. Dünyanın ahengi baharla kışta, kederle sevinçte vahdet olurmuş. Amaçsız, fikirsiz bir aşk, bir heves, hiç kendi tek başına güvere bilmez. Millet sevgisiyle silahlanan kez, kendi tek

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocuklara aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne yalnız sana gidenler.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. İslam ordusu Hayber önlerinde. Hayber'i kuşatma altında tutuyorlar. Hayber'in en büyük, en sağlam kalesi Natat'ı düşürmüşlerdi. Artık Hayber can evinden vurulmuştu. Ne denli direnirse dirensin, ne kadar dayanırsa dayansın, sonuç Müslümanlarındı, zafer Müslümanlarındı. Şimdi diğer kalelerin fethi için mücadele ediliyordu. Ama bu zaman alıyordu. Savaş uzadıkça uzuyordu. Müslümanlar da açlık sıkıntısı başlamıştı. Yiyecekleri bitmişti. Bu çetinler çetini bir durumdu. Hayber'in hurma bahçeleri çok güzeldi ama zaman hurmaların olgunlaşma zamanı değildi. Giderek açlık daha bir sorun haline geliyordu. Hazreti Abdullah bin Muvaffa radıyallahu anh anlatıyor. Kalelerden birisinin dibinde savaşırken yukarıdan içi yağ dolu bir tulum attılar. Hemen aldım, çevremdekiler o tulumdan bir şeyler almak ve yemek istiyorlardı. Bu nedenle hemen etrafımı sardılar. Ben ise tuluma sımsıkı sarıldım. Tulumu kaptırmamak için bir o yana bir bu yana dönüyordum. Arkamı dönünce Resulullah ile karşı karşıya olduğumu fark ettim. O günkü kadar utandığımı hiç hatırlamıyorum. Yüzümü yere eğdim, ne diyeceğimi bilemez halde donup kaldım. Kafamı kaldırıp baktığımda Allah'ın peygamberi bana bakarak güldüğünü gördüm. Hemen oradan kaçıp tulumu gerideki Müslümanlara götürdüm. Onlar da tulumdakini aralarında paylaşıp yediler. İslam ordusu açlık krizi yaşıyordu. Yiyecekleri bitmişti. Bir çözüm arayışı içindeydiler. Ama görünürde tam bir çıkmaz vardı. Hükmünü bilmedikleri eşek eti akıllarına geliyordu. Onunla ilgili bir hüküm indirilmemişti. Çevrede azımsanmayacak eşekler vardı. Hemen birkaç eşeği kestiler ve yüzmeye başladılar. Bu bir imkandı. Karınlarını doyurmaları mümkündü. En azından açlıklarını giderebilirlerdi. Etleri pişirmeye başladılar. Ama durumu henüz Peygamber Efendimiz'e bildirmemişlerdi. İçlerinde az da olsa bir tereddüt vardı. Zira hayatın doğal akışı içerisinde hiç eşek eti yenmiyordu, yemiyorlardı. Haliyle bir tereddütleri vardı. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Peygamber Efendimiz etleri dökün, kapları kırın buyurdu. Hemen etleri döktüler. Eşeğin etinin yenmeyeceğini anladılar. Kapları ancak yeterinceydi. Kapların yıkanıp kullanmasını sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdiler. İslam ordusu açlık girdabındaydı. Peygamber Efendimiz elbette durumu çok iyi biliyordu ama yine de sahabe-i kiram Resulullah'tan bir çözüm istiyordu. Açlık daha ileri boyutta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kuşatmıştı. Şimdi şerefli arkadaşları Resul-i Ekrem Efendimiz'den çözüm istiyorlardı. Peygamber Efendimiz ezel ve ebed sultanına yöneliyordu. Bütün varlığıyla Rahman-ı Rahim'e dua ediyordu. Ey Allah'ım, sen Müslümanların halini, hiç yiyecekleri kalmadığını ve benim de onlara verecek bir şeyimin olmadığını biliyorsun. Onlara rahatlık verecek, yiyeceği bol bir yerin fethini nasip eyle. O gün sabah namazından sonra tekrar karşılıklı mücadele başlıyordu. Küçük bir kale büyük ölçüde kuşatma altına alınmıştı. Üst üste hamleler yapılıyordu. Bu kalenin düşme ihtimali yüksekti. İslam erleri saldırılarını yoğunlaştırıyor ve kale fethediliyordu. Mücahitler kaleye girdiklerinde hayretler içinde kaldılar. Zira bu kale Yahudilerin bir erzak deposuydu. Müslümanlar büyük bir imkana kavuşmuşlardı. Onlara günlerce yetecek miktarda yiyecek gıda vardı. Ayrıca şarap fıçıları vardı. Şaraplarla dolu kaplar vardı. Şarap kapları kırıldı ve içindekiler döküldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Hammar dayanamadı, şaraptan bir miktar içiyordu. Çevresindeki Müslümanlar Hazreti Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırıyor ve soruyordu: İçtiğin şeyin ne olduğunu biliyor musun? Abdullah, şaraptır ya Resulallah, diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olduğunu biliyor musun diye soruyordu. Abdullah bin Hammar haram olduğunu bildiğini söylüyordu. Peygamber Efendimiz eline aldığı ayakkabısıyla Abdullah'a vuruyordu. Sahabe-i kiramdan bazıları o sahabiye, Abdullah'a lanet ediyordu. Peygamber Efendimiz, sakın ona lanet etmeyin. O Allah'ı ve Resulünü seviyor. Ona Allah'ın merhamet etmesi için dua edin, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz savaş sırasında sadece komuta merkezinde durmuyordu. Bazen savaşa fiilen katılıyordu. İslam ordusunu teftiş ediyordu. Ordu birliklerini kontrol ediyor. Müslümanlar Peygamber Efendimizin savaş zemininden uzak durmasını istiyorlardı ama bunu başaramıyorlardı. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz yanımızdaydı. Onu kalkanlarımızla atılan oklardan korumaya çalışıyorduk. Ben bir yandan da Müslümanlara sesleniyor, kalkanlarınızla kendinizi koruyun diye bağırıyordum. O gün öyle bir ok yağmuruna tutulduk ki yerimizden sökülüp atılacağımızı sandım. Bir ara Resulullah'a baktım, o yayı elinde hiç durmadan ok atıyordu ve attığı her oku hedefine ulaştırıyordu. Benim kendisine baktığımı anlayınca o da başını çevirip bana baktı ve gülümsedi. Sonra ok atmaya devam etti. O gün o kaleyi ele geçirdik. Kalelerde mancınıklar vardı. Müslümanlar önce Natat Kalesi'ni teslim almışlardı. Sonra birkaç küçük kaleyi de almayı başardılar. Bundan sonra kalelerin düşmesi daha bir kolaylaşıyordu. Zira ele geçirdikleri kalelerin mancınıklarını kullanıyor, böylece öbür kalelerin düşmesini gerçekleştiriyorlardı. Artık bütün kaleler düşmüştü. Savaş sonunda özellikle tahıl ve hurma ağırlıklı büyük miktarda ganimetler elde edilmişti. Bugüne kadar böyle büyük imkanlara kavuşmamışlardı. Hazreti Ömer Efendimiz, bizler Hayber'e kadar gerçek anlamda hiç doymamıştık. Hep açtık, hep idare etmeye çalıştık, diyordu. Peygamber Efendimiz bu büyük ganimetin beşte birini kendine ayırıyor, kalan beşte dördünü İslam erlerine paylaştırıyordu. Medine'ye vardığında kendine ayırdığı beşte birlik imkanları Medine'nin yoksullarına, dullarına, öksüz ve yetimlerine dağıtıyordu. Hayber Savaşı bitiyordu. Müslümanlar 20 şehit vermişlerdi. Yahudilerden 93 kişi öldürülmüştü. Hayber Yahudileri İslam ordusu tarafından teslim alınmıştı. Yıllardır Müslümanlara kin kusan, her vesileyle Müslümanların aleyhine çalışan bu Yahudilere ne yapılacaktı? Yahudilerin yürekleri ağızlarındaydı. Peygamber Efendimizin ne söyleyeceğine kilitlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz her yıl ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermek kaydıyla serbest olduklarını beyan buyurdular. Yahudiler tam bir sevinç şokuna girdiler. Onlar büyük bir cezalandırma bekliyorlardı. Sürgün olabilirdi. Hepsi esir edilebilirlerdi. Savaşanların hepsi büyük cezalara çarptırılabilirdi. Ama bunların hiçbirisi dahi gündeme gelmemişti. Sadece elde ettikleri ürünlerin yarısını Müslümanlara vereceklerdi. Elbette Hayber İslam toprakları oluyordu. Hayber İslam vatanının bir parçası oluyordu. Ama Hayber halkı büyük bir sevinç yaşıyordu. Kendi yurtlarında kalacaklardı, kendi evlerinde kalacaklardı, kendi işlerine devam edeceklerdi, kendi inançlarına göre yaşayacaklardı. Hayatlarının akışına müdahale edilmiyordu. Yahudiler sanki yeniden doğmuş gibi seviniyorlardı. Ama Yahudi yine bir tuzak peşindeydi. Artık serbest kalan Yahudi kadınlardan biri bir kumpas içine giriyordu. Peygamber Efendimiz'e teşekkür sadedince bir ziyafet hazırlıyor ve hanesine buyur ediyordu. Et yemeği getirilmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk lokmada etin zehirli olduğunu anlıyor ve Müslümanları uyarıyordu. Ne yazık ki Efendimizin şerefli arkadaşlarından Bişir bin Elbera radıyallahu anh birkaç lokma yemişti. Çok geçmeden Hazreti Bişir radıyallahu anh şehit oluyor, vefat ediyordu. Peygamber Efendimiz kadının getirilmesini istedi. Kadın getirildiğinde zorlanmadan suçunu itiraf etti. Sahabe-i kiramdan bazıları kadını öldürmek istediler ama Peygamber Efendimiz engel oldu. Kadının hedefi Peygamber Efendimiz'di. Onun ölmesi için yemeğine zehir katmıştı ama amacına ulaşamamıştı. Peygamber Efendimiz kadını serbest bırakıyordu. Zira Peygamber Efendimiz'in bir şiarı, bir ilkesi vardı. Kendi şahsına yapılan kötülükleri affederdi. Aynı şeyi Yahudi kadın için de yapıyordu. Bir başka kanaldan gelen bir bilgi ise Hazreti Bişir'in akrabaları kısas talep ettiler ve bu Yahudi kadına kısas uygulandı şeklindeydi. Hayber kuşatması 20 gün sürmüştü. Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdi. En önemlisi Müslümanlar için şer üssü, komplolar üssü olan Hayber bir engel olmaktan çıkarılmıştı. Müslümanların karşısında bir güç olma özelliği sona ermişti. Hayberliler ciddi anlamda ziraatçı insanlardı. Bu işi çok iyi bilirlerdi. Bu nedenle onların kendilerinin çalışması, verimli bir şekilde ürünlerin alınması son derece önemliydi. Bu arada bir olay yaşanıyordu. Süleym kabilesinden şair ve tüccar El-Haccac bin İlat Hayber'e geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ve Müslüman oluyordu. Haccac'ın Mekkelilerde alacakları ve malları vardı. Müslüman olduğunu öğrenirlerse alacaklarını da mallarını da alamayabilirdi. Süratle Mekke'ye ulaştı. Yahudilerin İslam ordusunu mağlup ettiğini, zaferi Yahudilerin kazandığını, büyük ganimetler elde ettiklerini, o ganimetleri satmak istediklerini, alacaklarını ve mallarını hemen verirlerse o ganimetlerden bir hayli satın almak istediğini söylüyordu. Mekkeliler El-Haccac'ın alacaklarını da mallarını da sevinçle veriyorlardı. El-Haccac hemen Mekke'den ayrılıyor ve Medine yoluna koyuluyordu. Mekkeliler işin tamamen ters olduğunu anlıyorlardı ama iş işten geçiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: 0551 98 99, 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Biz aşılmaz dağdayız. Yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Sümbüllerim solmasın, su ver ya Rabbi, su ver. Rahmetini gönlüme fezalar dolusu ver. Biz aşılmaz dağdayız, yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol ver.

sesi kısık kul etme. Ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım. Bir kudretli nefes ver. Gönülden gamı süpür. Tat ver ya Rabbi, tat ver. Kerem selini çağlat. Nimetini kat kat.

Göz pınarları kuru, yaş ver ya Rabbi, yaş ver. Zalimlere dost etme, melekten arkadaş ver. Sesi kısıp kul etme, ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım, bir kudretli nefes ver. Bizi aşkına düşür, şevk ver ya Rabbi, şevk ver. Takva, edep, zühd, vera, zevk ver ya Rabbi, zevk ver. Nicesinde kalp ölü, can ver ya Rabbi, can ver. İlim, irfan ve hikmet bize kâ

marifet, meslek, sanat, iş ver ya Rabbi, iş ver. Göz nur Muhammed'in yolunca bir gidiş ver. Beşer kaybetti ruhu, ruh ver ya Rabbi, ruh ver. Gemimiz su alıyor, kereminle bir Nuh ver. Acıları saracak el ver ya Rabbi, el ver. Bize vefa, cömertlik, ahlakı en güzel ver.

Gece ışığa hasret, ay ver ya Rabbi, ay ver. Azaplara uğratma, cennetlerde saray ver. Gönlümüze ebedi yaz ver ya Rabbi, yaz ver. Zikir, şükür, hamd, sena, tazarru ve niyaz ver. Caddeler çıkmaz sokak, yol ver ya Rabbi, yol ver. Habibin hürmetine rahmetini

Ya Rabbi bal ver. Tıpkı sahabe gibi iyi huy, güzel hal ver. Issız kuma yuvamı kuş ver ya Rabbi, kuş ver. Dünyayı titretecek bir ezan okuyuş ver. Haya, edep, ar ver ya Rabbi, ar ver. Gurbette yalnız koma, bir keremli dost, bir yar ver. Düşmana karşı zafer, güç ver ya Rabbi, güç ver. Bir yerine kuvvetli, sen bize iki, üç ver. Sonu hakikat olan, düş ver ya Rabbi, düş ver. Günah için nedamet, zar ver ya Rabbi, zar ver. O cennetül bakide çiçekten bir mezar ver.

Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Evrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Halkı hakka davet eden canavar terbiyecisi gibi olmalıdır. Canavar terbiyecisi nasıl hayvanın huyunu ve yeteneğini bilip ona göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. Ali Ramiteni radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukul habeşete. Habeşlileri bırakınız, terk ediniz. Ma tarakukum. Onlar sizi terk ettiği müddetçe. Yani Habeşliler size karışmadığı müddetçe, size saldırmadığı müddetçe siz de onlara karışmayın, onlara saldırmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tavsiyede bulunuyor. Bu nedir? Bir vefa örneğidir. Biliyorsunuz Mekke'deki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sahabesine karşı saldırılara geçtiler. Zulme geçtiler. Büyük zulümler yapıyorlardı. Büyük haksızlıklar yapıyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ve o sahabe-i kiram hazretleri sadece ve sadece dinlerini yaşamak, inançlarını yaşamak, Allah-u Teala'ya kul olabilmek uğruna ne yaptılar? Yaşadıkları, doğup büyüdükleri, akrabalarının bulundukları toprağı terk ederek Habeşistan'a hicret ettiler. Tabi hicretten sonra, onların Habeşistan'a göç etmesinden, hicretinden sonra Mekke müşrikleri Müslümanların başka yerlere dağılıp rahat etmelerinden, onların dini yaşamalarından, korktuklarından dolayı ta oralara bile el uzatmak suretiyle inançlarını yaşamasınlar, tevhid akidesi çöksün, yok olsun diye Habeşistan'a kadar geldiler. Ve Habeşistan kralı Necaşi'den o Müslümanları geri istediler, bize ver dediler ve hediyelerle geldiler. Fakat Necaşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın o güzel konuşması, ayetlerden güzel bir şekilde anlatması, hiç taviz vermeden, akide yönünde hiçbir tavize yönelmeden, Kur'an'ı bir üslupla olup biteni krala anlatması, ayet-i kerimeleri okuması karşısında kral ne dedi? Bunlar da bir hak dindir ve benim ülkeme sığınmışlardır, benim misafirimdir. Bunları size vermeyeceğim ve Müslümanlara dedi siz de burada dininizi rahatça yaşayın. İşte Müslümanlar dinlerini orada rahatça yaşamaya başladılar ve akabinden bir grup daha Habeşistan'a hicret etti. Bu da nedenle bir vefa örneği olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte kendilerine kucak açmış, sahabe-i kiramı korumuş, kollamış, onların dini yaşama noktasında yardımcısı olmuş bir toprakın, bir o halkın üzerine saldırtmamayı tavsiye ediyor. Saldırmayın. Onları kendi haline bırakın. Ha, onlar size saldırırsa bu sefer ne olacak? Müdafaa hakkınızdır. Onda da inşallah bir sorumluluk olmaz diye bu şekilde buyuruyor ve bize de bir örnek teşkil ediyor. Bize de bir ders ve nasihat veriyor. Vefa ayrı bir konu. İnşallah başka hadis-i şeriflerimizi anlatırken o vefa konusunda Resul-i Ekrem'in ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacağız. Ve Peygamberimiz yine devamen şöyle diyor. فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ Kabe'nin diyor bir hazinesi vardır. Kabe'de bir hazine vardır. Ve o hazineyi kimse çıkaramayacaktır. Ancak züsvekateyni böyle iki bacağı ince bir adam minel habeşeti Habeşli olan iki bacağı ince bir adam bunu çıkaracaktır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müjdeyi haber veriyor veya bir olayı, gizli bir olayı, gaybi bir olayı haber veriyor. Kabe yapılırken Kabe'nin etrafına bilhassa Hacerül Esved kuyusuna yakın bölgeye böyle Mekkelilerin, daha önceki insanların veya Cürhümlülerin çeşitli rivayetler var. Hazineler gömdüğü, bıraktığı veya bazı insanların işte Kabe yapılsın, Kabe'ye yardım olur diye oraya gömdüğü veya bazılarının işte böyle hediye olarak bıraktığı bir hazine olduğu dillerden dillere dolaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu haber veriyor ve kimse bunu çıkaramaz diyor. Ve ancak Habeşli iki bacağı ince bir adam bir zaman sonra çıkaracak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere bir mucize olarak haber veriyor. İşte bunun Hacer-ül Esved'in tarafında olduğu söyleyenler de var. Zemzem kuyusuna yakın bölgede olduğunda söyleyenler var. Ve hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bu hadisi söyleyen sahabelerle Hazreti Ömer bir istişarede bulunuyor. Diyorlar ki madem ki böyle bir hazine var, bu hazineyi çıkaralım. Müslümanlar için, ümmet için fayda olsun. Ona ümmete harcayalım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in ümmete nasıl büyük bir fedakarlık gösterdiğini, malı mülkü ümmet için nasıl açtığını, fakirleri, yetimleri, şehit ailelerini nasıl beslediğini biliyoruz. Onun iyiliğini, adaletini dillere destan yani. Bugün herkes bir Hazreti Ömer'i arıyor, onun adaletini arıyor. Dünya bir Ömer'e muhtaç. Ve sahabeyle yapılan istişare sonunda bunun büyük bir fitne kapısı olabileceğini, insanların bu sefer devamlı zamanla ileriki zamanda Kabe'nin etrafında kazı yapmaya teşebbüs edeceği noktasında böyle bir görüş belirtiliyor. Ve üstelik de bunu ancak Habeşli, iki bacağı ince bir insanın çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haber verdiğinden dolayı bu işi iptal ediyorlar ve böyle bir teşebbüste de bulunmuyorlar. Tabii bu gaybi bir olaydır. Ne zaman olur? Allahu alem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir nasihatte bulunuyor ve bizlere bir haber veriyor. Bu nasihati tutacağız. Bu haber de mutlaka gerçekleşecektir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utruku dünya li ehliha. Dünyayı ehline terk ediniz. Dünyayı dünya ehline terk ediniz. Fe innehu muhakkak o men akaza minha, o dünyadan aldı. Bir kimse aldı. Ne aldı? Fevka ma yekfihi. Kendisine yeterden fazla miktar aldı. Akaza min hatfihi, o insan kendi ölümünü almış olur. Kendi helakını almış olur. Ve huve la yeş'uru, halbuki farkında da değildir. İnsanoğlu çok malım olsun ister ama Peygamberimizin bu ifadesiyle çok mal iyi değil. İnsana büyük bir zarar. Başına büyük bir bela açıyor diyor, haberi yok Peygamberimiz. O ölümünü alıyor, helakını alıyor. Çünkü her malın hesabını vereceksin. Nerede kazandın, nasıl kazandın, nereye harcadın, bunun hesabını vereceksin. Ve bütün olaylar, bütün sorunlar, şu dünyada çıkan bütün olaylar tarih boyunca ve günümüzde ve gelecekte gördüğümüz kadarı neyden? Hep bu dünya malı yüzünden çıkıyor. Kardeş kardeşe küsüyor. Kardeş kardeşle konuşmuyor. Anne babaya küsüyor. Kardeşler arasında kavgalar oluyor. Toplumlar birbirine giriyor. Ülkeler savaşıyor. Nedir? Hep bu dünya malı için. Zaten dünyadaki insanlarda şu hakim olmuş, şu felsefe hakim olmuş. Sen çalış, ben yiyeyim. Sen öl, ben yaşayayım. Böyle bir düşünce hakimiyeti var artık. Yani herkes dünyayı kapayım, ben yiyeyim. Diğer insanlar benim kölem olsun ve diğer insanları sömüreyim. Her şey benim olsun, kimsenin olmasın. Böyle bir zihniyet insanlara hakim olmuş. Dünya malı tuzlu su gibidir, deniz suyu gibidir. İçersin, içersin, bir türlü doymazsın. Susuzluğun da gitmez. O yüzden Allah-u Teala bizi dünyadan korusun. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine buyuruyor, diyor ki Allah bir kulunu severse dünyadan onu korur. Ve Peygamberimiz her zaman şu dua etmiş: Allah'ım bana ve ehlime, Muhammed'in ehline yetecek kadar rızık ver, mal ver. Bu yüzden dünya malı İnsanı ne yapar? Celbeder, cezbeder. İnsan çok malı olmasını ister, çok parası olması ister ama bu kendisi için hayır değildir, bilemez. O nedenle insan kendisine yeteni almaya çalışacak. Yeterince miktarı almaya çalışacak, onun için uğraşacak. Ha fazlasını alırsa da ne yapar? Kendisini diyor bilmeden de ölümünü almış olur. Kendinin helakını almış olur. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Tabii yani burada şu da var. Malı olur, Hazreti Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Osman gibi ne yapıyor? Allah yolunda malını infak ediyor, harcıyor. Böyle agniye-i şakirin denilen, yani şükreden zenginler, böyle olmak da güzel. Ama insanların temel fıtratına baktığımız zaman, temel karakterlerine baktığımız zaman insanlarda mal sevgisine karşı büyük bir düşkünlük var. Ayet-i Kerime'de de öyle diyor. Mal toplamayı sever insan. Ama Bu düşkünlük zamanla ne yapıyor? Bütün hataların başı dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünyayı seven insan dünyaya yöneliyor. Ahirete yönelmiyor. Ahireti unutuyor. Ahiret artık ona bir hikaye gibi geliyor. Bir masal gibi geliyor. Ölme unutuyor. Yardımlaşmayı unutuyor. Ve zamanla o rızkın Allah'ın verdiğini unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım, benim gücüm, benim aklım gibi bu şeytani düşünceleri ön plana çıkararak Rabbisini tanımaz hale geliyor. Rabbisinin verdiği nimetleri tanımaz hale geliyor. Yardım vereceği zaman vermek istemiyor. Malın hakkını vermek istediği zaman vermek istemiyor. Ya da artık zenginliğin verdiği bir şöhretle insanlar desin, vermezsem ayıp olur düşüncesine kapılıyor ve o şekilde bir yardıma yöneliyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin dünyayı sevmez. Dünya malını sevmez. Çünkü dünya malı melundur, onu bilir. Sadece Allah'ı zikretmenin baki olduğunu, güzel olduğunu bilir ve o yönde Allahu Teala'nın zikrine koşar. Allah için konuşur, Allah için yapar, Allah için faaliyet gösterir, Allah için yürür. Her gayesi Allah için olur. Allahu Teala bizlerden mal sevgisini, can korkusunu çıkarıp atsın. Her hatanın başı da mal sevgisidir. Mal sevgisinden kişi uzaklaştıkça rahata erer. Çünkü Peygamberimizin buyurduğu gibi züht diyoruz değil mi? Böyle dünyadan uzaklaşma. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı zahit ol ki diyor, insanlar da seni sevsin. Yani sen kavga niye? Rekabetten, birbirini çekememekten, birbirini istememekten, hep ben kazanayım, hep ben yiyeyim düşüncesinden. Halbuki dünya kadar malın olsa ne olacak? Neticede yine ölüp gideceksin ve bunun hesabı var. Sen de öleceksin, fakir olan da ölecek. Herkes ölüp gidecek. Allah bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, diğer hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utrukuni ma taraketekum. Ben sizi ne hal üzere bırakmışım, siz de beni o hale bırakın. Feize hattestüküm fehuzu anni. Ben neyi konuşuyorsam onu alın. Ben bir şey söylüyorsam onu alın. Fe innema heleke men kana qablukum. Sizden öncekilerin helakı neyle oldu? Bi kesreti sualihim, çok soru sormalarından dolayı oldu. Ve ihtilafihim ala enbiyaihim, ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden dolayı oldu diye Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Şimdi insan elbette ihtiyacı olan sualleri sorar. Yapması gereken şeyleri sorar. Sorması da gerekir ki zaten Peygamberimiz ne diyor? Bilmemenin ilacı sormaktır. Soru soracak. Ama aşırı soru sormak, çok fazla soru sormak iyi değildir. Yani haddi zatında üstüne vazife olmayan işlere yönelmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe öyle diyor. Ben sizi ne hale bırakmışsam o halde bırakın, fazla işin üzerine gitmeyin. Ha ben size neyi söylemişsem onu da alın. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte hac yapın diye sahabeye buyuruyor. Sahabeden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü, her sene mi? Peygamberimiz susuyor. O yine soruyor, her sene mi? Tekrar soruyor, her sene mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır diyor, ömürde bir sene. Ama diyor ben sizi ne hal üzere bıraktıysam siz de o hal üzere durun. Üstüne gelmeyin, çok soru sormayın. Ben eğer şu anda her sene deseydim, yani ömürde bir kere değil de her sene deseydim, bu sefer size hac her sene farz olacaktı. Halbuki hac nedir? Ömürde bir defa farzdır. Ama Peygamberimiz orada diyor ben bunu deseydim o zaman size her sene olacaktı, meşakkat olacaktı, kim yapabilecekti? İşte bu nedenle biz de sual sorarken ihtiyacımız neyse onu soralım. Olmayacak işleri sormayalım veya işte bilgiçlik taslıyormuş gibi işte ben biliyorum edasıyla soru sormayalım. Bunlar hep günah olan şeylerdir. Veya karşıdaki insanı imtihan etmek kastıyla sual sormayalım. Bunlar iyi şeyler değildir. Bazı adam vardır böyle soru soruyor. Karşındakini imtihan ediyor adam. Kendi çok biliyor da o insanı imtihan etmek için soru soruyor. Veya kendi bilgisini çok göstermek için soru soruyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Veya daha başka açıdan oradaki bir insanı böyle küçük düşürmek için soru soruyor. Bunlar iyi değildir. Ha, ihtiyaç vardır. Lazımdır. Bilgi lazımdır. O konu hakkında İslam ne diyor, ilim ne diyor, onu bilmek lazımdır. O niyetle soru sormak gerekiyor, ihtiyaçtır. Ama bunun dışında böyle aşırı soru sorma iyi bir sonuç vermez ve insanları ne yapar? Usandırır ve insanlara bir ağırlık olur. Bu nedenle Peygamberimiz bu şekilde uyarıyor. Ha bir de ne diyor? Peygamberlere karşı ihtilaf ettiler, sözünü dinlemediler. Çünkü çok soru soruyor ama çok da soru sordukça da gereğini yerine getiremiyor. Sana soruyu sorduktan sonra o cevap karşısında sana bir yükümlülük doğuyor. E sen de ne yapıyorsun? İnsansın. O yükümlülüğü nasıl yerine getireceksin? Yapmıyorsun. Bu sefer peygamberlerine muhalefet ediyorlar ve o kavimler diyor helak oldular. Siz de aynı duruma düşmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Onların durumuna düşmeyin diyor. Bizler de hani bu dil var ya, dil çok önemli. Dile sahip çıkacağız. Daha önceki hadis-i şeriflerde gördük ve ileride de hep hadis-i şerifler var dil konusunda. Yani dile sahip çıkacağız. Bu dil insanı rezil de eder, bezir de eder. Allah-u Teala bu diline sahip çıkanlardan eylesin. Sorumluluğunu iyi bilip sorumluluğunun gereğini yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Peygamber'e muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Peygamberimize muhalefet edenlerden eylemesin. Adam mesela bir alime soru soruyor. Akabinden bir soru daha soruyor. Alim diyor ki bak, birinci soruyu sordun. Tamam güzel. Bu ikinci soruda şimdi senin üzerine mükellefiyet bindi. Bu sefer sen bu işten dolayı sorumlusun ve bu işi de yerine getirmek zorundasın diyor. E sormasaydın bu sorumluluk sende yoktu. Bu nedenle çok soru sormayı İslam yasaklamış ama bilmediğini de kişi soracak. Fakat aşırı derecede ihtiyacı olmayan, olmayacak işlerle soru sormada nedir? Gereksizdir. Veya Adem Aleyhisselam'ın efendim işte üstüne giydikleri hangiydi? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Veya buna benzer birçok sorular gibi. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün El-Vehhab Celle Celaluhu ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. El-Vehhab, bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Bu isim sadece Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Âl-i İmran Suresi. Hem onlar der, Âl-i İmran Suresi. Hem onlar derler ki, ey Rabbimiz,

ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi? Hayır. Varlık alemindeki büyük küçük, hayvan, insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek, varlığını devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık alemindeki tüm yaratılmışa rızıkları, onları yaratan o büyük kudretli hükümdar olan yüceler yücesi Rabbimiz tarafından, hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır. İnsanoğlunun aleminde kafir ve mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan beşeriyete sunmaktadır. Güneş herkesin dünyasını aydınlatmakta, hava herkes için oksijen kaynağı vazifesi yapmaktadır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapılmaksızın azalar verilir, organlar verilir ve her bir organ da bir nimettir, bağıştır, istenmeden verilir yüceler yücesi Yaradan tarafından. O sultanın mülkünde onun verdiği ayaklarla dolaşır, onun verdiği gözlerle görür, onun verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlarından içer, yemyeşil çimenlerin üstünde ve ağaçların altında oturur, gölgeleniriz. El ve haptır o, karşılıksız verir, istemeden verir. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği en zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı durumdadır. Allah Celle Celaluhu yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara anneleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle, rahmetle, şefkatle sarmalayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. El ve haptır o. İnsan da kainatta, kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, acziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musaggar kılmış, yarattığı bütün canlıları insanın eline ve emrine vermiştir. Eğer insan bu zaafını ve aczini anlarsa ve bilirse, büyüklük taslamaz, kibirlenmez, Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa ve sözüyle, haliyle, tavrıyla dua ederse, Rabbi tarafından istediğine hemen ulaştırılır. Çünkü o istemeden veren El-Vehhab'tır. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu'dan kimseye nasip olmayacak bir mülk istemişti. Sa'd suresi. Süleyman, ey Rabbim!

Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vehhab ismiyle anmıştı. Biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız hediyeler veren, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Vehhab olan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu ile cennet kazanılır. Bizler ömür boyu çalışıp didinip helal kazancımızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen Boğaz'da bir yalı alamazken, cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyoruz? Ama El-Vehhab'tır o. Kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. Ankebut suresi. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Aziz kardeşlerim, bizlere düşen vazife Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir. Rızkımızı veren o, evlatlarımızı veren o, malı mülkü veren o, bunlarla övünmemeli, her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuzu unutmamalıyız. Bize düşen çalışmaktır. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balinaya kadar, hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah, halifesi kıldığı insanoğluna bin bir kapıyı açarak nimetlerini yağdırıverir. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bizim amellerimize ihtiyacı yok. Bunca nimet de yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor. Öyle olsaydı inkar edenler aç kalırdı. O Rahman ismiyle tecelli eder, tüm mahlukatına verir. Ganidir o, zengindir, vermeyi sevendir. El-Vehhab'tır o. İnfitar suresi. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyorsun? Sen bizi seni bilenlerden, şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden, yolunu sapıtmışlardan, hidayetten uzaklaşmışlardan eyleme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a
emanet

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 4. Cüz.

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

يا ربي. Seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

الله جانان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.

henüz tan yeri ağarmamışken, sadece dünya değil, bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu, maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Amine'nin evinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle, hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular. Ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar yuvat biler idi, kapıcılar konar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir suveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram meylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca ve çine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek, derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

Zalimler el vurup hep şimşir can rübaya, kastettiler serapa evladı Mustafa'ya. Devran olup müsait ol kavmi bir hayaya, İsal olundu bidat serhat

ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına, ilk yaratılış düğümüne. Mahlukatın var olduğu yüz suyu hürmetine, evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğerparesi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Ala. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu, feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere, kim derse o öldü, öldürürüm. Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Hay ve layanuttur. Ey Nas susun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hayber kaleleri bir bir düşmüştü. Hayber fethedilmişti. İslam erleri büyük bir zafer elde etmişlerdi. Hicaz coğrafyasının en çetin toplumunu mağlup etmeyi başarmışlardı. 20 gün süren savaşın sonunda İslam ordusu büyük bir sevinç yaşıyor, Rahman-ı Rahim'e hamd ediyorlardı. Şimdi dönüş hazırlıkları başlıyordu. İslam ordusu şehirlerin en nurlusu Medine-i Münevvere'ye dönmeye hazırlanıyordu. Bu esnada ikinci büyük bir sevinç dalgası yaşanıyordu. Yıllar önce Habeşistan'a hicret eden Hazreti Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh 16 Müslümanla beraber Medine'ye geliyordu. İçlerinde Peygamber Efendimiz'le nikahı kıyılan Hazreti Ümmü Habibe annemiz de vardı. Medine'ye geldiklerinde Hazreti Cafer 40 yaşlarındaydı. Habeşistan'a hicret ederken 27 yaşındaydı. 13 yıl gurbet ellerde kalmışlardı. 13 yıl uzun bir